Geçer günler geçer. Geçer zaman geçer. Rüyaydı sanki canım. Bu da gelir, bu da geçer.